Ya, ya, ya, mukwe. Ora cocok karo kobrak. Loh, ora kompak. Loh. Loh kok ora cocok ta iki? Wes.